sabaylık biteme göy sabayma düşbat kuntu göz. Otar gönyak, yapatim kuyak, magafat kuntu göz vajaz aynı. Göy sabayma gönmey, mandumey ay yay, taksam çay yay, mırka çamarı der hali.

sen de çek, malik sen de çek, isa kavda çek. Adalaj mawa sen mi dan sanginevi. Adalaj sen de çek, lebu sen de çek. Malik sen de çek, yurfalik malik muralaj malik sabay. Ate malik o el el nangok nyan.

simer ak gibi jaw simer sa bay koko jaw ligger jaw bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay njay amadou boy bay ba ilimani maray la

ko jawdin la ci ndaw koy maliku mabar tegg deew rey mamam iliman la ci maray mak boyat

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya